0: Kralın bu arada spor çığırı Türkiye'yi. Kralın o. Çok sonu. Bu arada Türkiye'yi.
1: Pondümüz de evet.
0: Kralın bana güven atmışlar işte. Beni Türkiye'ye çekiyor.
2: Kız sesi istiyor, ses.